Drive-Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

birga bo'lmasa kerak. Endi senga gullar olib bermasam kerak. Muzlagan qalbimga aytgin endi ne kerak. Soxta go'zalliklar yoki maishat kerak. Balki de bu yurak endi sevolmaydi. Afsuslariga ko'ngil bermaydi. Aldaydi sevimde maqsadim ko'saydi. Qachonlardir sevib

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit
1: Ulan hayatımızdaki nekit loyakası boşlandı. 88 Brizon 4.98 rakamları yukun rakılıp ki nekit loyakası da iştirak etseniz bu ne de kalıp bulsanız süzge Miko'dan türlü meyve tamlı şerbetli içimliklerini soğuk kılışımız mümkün. Ne fakat ular belki yani meyde kepka hamda futbolka hama verilerde tufa kılınladı. Hit FM bilan birgelikte Miko'dan YouTube alışınız mümkün. Bana şimdi sovg'alarni buning uchun Kinohit loyihasining shartlarini bajarishingiz kerak. Shartlarimiz juda ham oson va oddiy. Ya'ni avvaliga sizga parcha qo'yib eshitiramiz. Mashhur film, multfilm, serial bo'lishi mumkin. Va keyin siz

Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz.

yoqmaydi hech kim. Gezersen dünya böyle, bulutlarını haydab, yetti iklimni romlab.

onajon bormisiz sog'u salomat, men sizni sog'indim sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon, shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom, didorga to'yalik avval ikkovalon. Ona ko'zingizda nechun xavotir, sog'u salomatman ishoning axir. Ona choy

0: Sendan judo bo'lsam-da, kech olmadim azizim.
1: Bugun ko'zlarimdan sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
0: Bu ne sirosinoat? Kech olmadim azizim.
1: Nimasini ham aytay? Bu sevgi sir emas hech. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
0: Taqdir ekan tan berdim. Tolayimga bitmading.
1: Ishonaman, kun kelar, yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
0: Yillar yuvdi ko'nglimni. Sen yuvilib ketmading.
1: Mayli, seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmasin.